acı çekip ağlamadım. Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip.

kendimi kaybettim. Görenim varsa insanlık namına bir haber versin. Halimi hatırımı soranım varsa insanlık namına bir haber versin. Bir haber versin.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomur. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Börklüce'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Zülfügar düldül fethi Hayber'in, Cenab-ı Haydar kerrara mahsus. Zülfügar düldül fethi Hayber'in, Hayber'in.

Arşı mama ne çatırsın, ahtıl marra şovay maşına, asıl barışan karlaşım. Amga çoğuka saçil çıkçı, alha söbürü tümşü tümçı, altın seyhın çoğuca yemşü, amdın tara tartar günce. Şingan ırtın namga gıdıkşın şitne tohtırın tartar gitçi, sarın narın gelvgan gönlün mağlı dağının tonu bal çıkçı. Şarkı storgul gürü bol yolma, şirli nafça duri bir çıkçı, seyhallami açı çıkı, çayşangara camına tümçı. Odun darga morul gışın bombus bombus alha tınca bohun emirri dorsullama bonti soğuka tünnül çöğcü. Basılın tedin te güge tık kuhutun zeyhi şamlar gıdışın bakşi hamgılla di ün tedin te güne dalda di. Ünüfi narnar gıdışın şo kurgu mırnar gıdışın şo işin kurni umur himo gıldı bir yevdil kardı yin. Kalin osi odun imo uru dağste oldu imo basıl çüzüldü yuma. Asin gacir hur hinuyda arbın neymin agoy teyim şu agoya valga şutırdı yuma. Ergu mürni buhtuk, tere mıhtu lambal horan ayul bukti lisa gıd. Bohta erni ırgıt başat ınhamılgar yirhin tırvuy bülgülge. Ütkan hal nos işsiyim, ınılgacir tolsiyim, ulgirin tengim bosiyim de ucilga dılsansiyim. Mündüstüne hılbır mayga ucuştanar alo ne ınhamır, mən mahtu nerçinli bülgülü.